era ase soka gharat na kandi bana hai na kandi bapu namo na kandi bana era ase soka gharat na kandi bana ho iyare inyaka bam bam iyare iyare tere tere yodale ola